baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma

tufanlatabilir gözlerini. Suyun rengine benzer aşkım, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için.

sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu?

gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı, bir çatı.

uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem elini.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya Allah, bismillah diyelim, bugün bir adım atalım. Bakın, etrafınızı gözlemleyin. İnsanlar, dükkan sahibi, kiracıları var, kira derdi yaşamıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çok basit. Zamanında kimse umursamazken onların dedeleri babaları gelmiş toprağa yatırım yapmış. Ne anlıyoruz? Toprağa yatırım yap, kazanırsın. Şimdi bizde her düşünceye, her bütçeye göre bir yer var. Biz bu yola çıkarken ekip olarak söz verdik. Herkes mutlaka ki tapusunu alacak. Şimdi uzatmayalım. İstanbul'a yakın olsun dediniz. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Ergene iğneler. Çorlu Ergene iğneler. Bakın, çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Dün bir haber okudum. Bu hızlı tren projesiyle alakalı. Hızlı tren projesi faaliyete geçtiği andan itibaren buralar tavan yapacak, fiyatlar katlanacak ve dünkü açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 9 Ekim büyük bir ihtimalle Cuma günü açılış yapılıyor. 9 Ekim Cuma günü açılış yapılıyor. Ve burada bir ay sonra, iki ay sonra bu fiyatları, bu imkanları bulamazsın. O yüzden iyi değerlendir. 0-212-925-12-12 100-200-300, bırakın bunları, tam 400 metrekare, tam 400 metrekare mahallenin yanı başı, mahallenin başındayız, asfalt yol yanımızda. Hızlı trene Halkalı'dan bineceksin, 30-35 dakikada yerindesin. Çevir etrafını, al çoluğunu çocuğunu, hafta sonu git vakit geçir. Çevir etrafını, bil ki sana her zaman kazandıracak. Yahu ben diyorum, ne kaybedersiniz? Almaya değil, görmeye geleceksiniz. Ben size 400 metrekare yer vereceğim. Ben burayı satmaya uğraşmıyorum, ha, burada bir konuda anlaşalım. Ben burada 18 Ekim'e kadar bir süre verdik. İlk etabı bitirdim. Ağzımızdan tarih sözü çıktı diye ikinci hesap satışlarına başladım. Sen almazsan bir başkası mutlaka ki alıyor. 199 bin lira peşinat getiriyorsun. Tapunu aldıktan, E-Devlet'ten gördükten sonra bana teslim ediyorsun. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca elden taksitle, senetle ödüyorsun. 20 bin lira, 20 bin lira. Ve burası yatırım için biçilmiş kaftan. Şimdi bir şeyi alırsın. Ne kadar değerlenecek? Aman burası ne zaman prim yapacak? Yine söylüyorum. Bakın, bu bölgeler, Çorlu ve hızlı trenin bağlı bulunduğu bölgeler. Burası hızlı tren gardan çıkış yaptı, yolcuları almaya başladı. Fiyatları göreceksiniz. Bir ay sonra, iki ay sonra Allah kısmet ederse karşılaşacağız. Yine birbirimizi dinleyeceğiz. Ben demiştim size, burayı alın, fiyatlar katlanacak diye. Yine söylüyorum. Bir aksilik olmazsa açılış tarihi belli oldu. 9 Ekim'de hızlı tren projesi hayata geçiyor. Test sürüşleri dedim. Bir ay, iki ay dedim. 9 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılış yapılacak. Haber böyle. Şimdi sana bırakıyorum. Para senin, karar senin. Çoluk çocuk ileride büyüyecek. Niye çalışıyoruz? Daha bir hayat, iyi bir hayat yaşasınlar. Çocuğuna cep telefonu alarak ona bir iyi bir hayat sunmuyorsun. Ona bir tapu al. Ya neden senin bir tapun olmasın? Şu anda imkanınız tek başınıza yetmiyorsa bile iki kişi ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim son tarih dedim ama bu hafta biz burayı bitiririz. Biz burayı bu hafta bitiririz demedi demeyin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Müsait değilim Gökhan. Numaranı bırak. Arkadaşlar, ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Şimdi bugünlerde bir yoğunluk fazlasıyla olacak. Ben de şarkılarla size baş başa bırakacağım. Randevu alacağım. Ben de randevu alacağım. Yerler bizim. Radyo 2000 güvencesiyle. Servisler ücretsiz. Götürüp gezdiriyoruz. Tekrardan geri getiriyoruz. Mahalledeki komşularınız hazır. Asfalt yanı başımız. Karşımız sanayi. Bugün Silivri'nin yanı başı, İstanbul'a yakın. Hızlı trenle 30-35 dakika. Daha ne olsun? Metrekaresi yüksek, neredeyse yarım dönüm. 199 bin lira peşinatla burası senin. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Biz bir düşünelim. Sen düşünmeye devam et. Çünkü ben ileride yer kapmadı deyince pişman olan yine sen olacaksın. Bir adım at. De ki bir yerden başlayacağım. De ki bir yerden başlayacağım. 0-212-925-12-12
0: Tanıtıcı reklam.

0: Şirin.
1: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895.
2: Reklam.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez

bir fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde. Üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için. Beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212. Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 2011.
0: Reklam.

0: Radyo 2000.
1: Sade yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.

Efendim günaydın İstanbul, canım benim ağlayan İstanbul. Şu anda imkanınız varsa gökyüzüne bir bakın rica ediyorum. Pürüzsüz gri diyebileceğimiz bir ton, bir fon böyle arka planda. O kadar güzel bir manzara, bir karartı var böyle. İnanın ben yazı seven bir insan olarak bu soğuk havalarla, yağmurlu havalarla alakalı söyleyebileceğim güzel bir şey. Manzara müthiş. Bir zamanlar böyle bir cümle vardı. Haber programı mıydı, hava durumu muydu? Dışarıda havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun. Neler gördük ya. Şimdi önceden kanal falan, internet internet yok. Mecburuz ya. Ne gösteriyorlarsa o ya. Vallahi ben yıllarca mesela belgeseli, abi bizim aklımıza belgesel deyince aslanla garibim, geyik, ceylan. Başka bir şey yok ya. Dünyada Kuzey Kore gibiydik ya. Başka bir hayvanın varlığına, belgeselin yapılabileceğine inanmıyorduk. Ben şimdi mesela birkaç tane kanalda inanılmaz müthiş belgeseller var. İnanın samimiyetime bakın, o kadar da enteresan bir başlangıç oldu ki evimde belgesel seyretmeyi çok seviyorum. TRT belgesel, ondan sonra sayabileceğim birkaç tane kanal var. Müthiş. Okul Yolunda diye bir belgesel var mesela, İkinci El Kralları var. Seviyorum, vallahi seviyorum. Yani bu aslanla geyik, ceylan herhalde şu anda emekliliğin tadını çıkartıyorlar sahil kasabasında. Abi ne aslan bitti ne ceylan bitti ya, soru da gelmedi. Vallahi öyle. Buyurun bakalım, bire kadar buradayız. Hoş geldiniz, günaydın. Radyo 2000 burası. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. 3 saat boyunca beraberiz. Ne yapalım? Gün bize neler getirecek, neler götürecek ben de bilmiyorum. Bu programda her an her şey olabiliyor. Her şey olur ya. Ben burada mikrofonda konuşurken zannetmeyin sadece keyif yapıyorum. Burada her an her şey olabilir.

Çok şükür. Ukalalık olarak değil ama işimi yaptığıma inanıyorum. Ama anlam veremediğim şeylerden bir tanesi. Ferdi Tayfur'dan sonra Cengiz İmre. Ritimli bir şarkı değil mi? Abi sanki adam çölde kuzularını kaybetmiş. Vallahi hüzünleneceğim mi? Eğleneceğim mi bilmiyorum. Anlam veremedim. Anlam veremedim. Kesinlikle anlam veremedim. Herkes toplanmaya başlamış. Kış aylarında böyle. Havalar soğuk olduğunda böyle değil mi? Yaz olduğunda kimseyi bulamazsınız. Herkes bir köşededir. Ama ne olacak? Kış olduğu zaman bakıyorsunuz. Etrafta insanları görmeye başlıyor. Oo Ali neredesin sen ya? Bayağı zamandır yoktun. Çünkü havalar soğudu artık. Özellikle bazı esnaflar bunu değil mi? Yazın böyle müşteri olmadı. Kış gelsin ben sizi göreceğim. Kış gelsin ben sizi göreceğim. Çaya, kahveye, pastaya, limonataya zam yapmaz mıyım o zaman he? Acısını çıkarmaz mıyım ben bunun? Allah herkese hayırlı işler versin. Ama demek ki insanların birbirlerini hatırlamaları için üşümeleri mi gerekiyormuş? Ya ne kadar kötü bir şey değil mi? Sofim kolay gelsin Sofim. Serdar Sofim mübarek. Allah kolaylıklar versin. Ben küçüktüm. Evet bayağı küçüktük. Biz aynı mahallenin aynı semtin insanlarıyız. Küçüktüm. Ben bilirim onlar çanta, deri, cüzdan işiyle uğraşıyorlar. Maşallah hala bir insan bir işi severek yaptığı zaman demek ki yapılabiliyormuş. Evet. Bunun maddi gelirle giderle hiçbir alakası yok. Demek ki bir işi yaparken severek yapmak lazımmış. İmreniyorum böyle insanlara. Vallahi imreniyorum. Çünkü kalıcı olmak lazım. Yani dediğim gibi maddiyatla alakalı bir şey değil bu. Olur olmaz, az olur çok olur ayrı mesele. Sebat etmek. Allah'ım nasıl konuştum ben? Sofi, bereket çarpsın Sofi.

Yani bir insan kendi kendini nasıl rezil eder? Buna şahit olun istedim. Evet, bir insan kendi kendini nasıl rezil eder? Bir dönem ben şu ne o tarzını da işte burada başlıyor benim rezil olma anım. Hani mefailün, failatün bu ne, hangi dala giriyor, hangi ilim dalıdır, hangi derstir, nedir, ne söyleyeyim artık. Abi o şiirleri yazanlar, okuyanlar, eski zamanları söyleyeyim, eski zamanlar, eski dilde yazılmış olan, öyle söyleyeyim, Osmanlıca mı, farklı bir dil mi, Osmanlıca da evet. Abi böyle bir yazıyorlar, ben ne anlama geldiğini bilmeden hayranlıkla dinliyordum. Belki kötü bir şey söylüyor, belki ayrılık, belki sıkıntılı bir durum, ama dinlerken böyle o kadar akıcı geliyordu, o kadar akıcı geliyordu. Bu şarkıyı dinlerken bir anda böyle öyle bir şeyler geldi aklıma. Saçma sapan bir şeyler üreteyim dedim. Sonra dedim Gökhan boşver. Günaydın, iyi yayınlar. Nebiye günaydın, hoş geldin. Selam, sana da günaydın. Yıldız Tabi Ömer Tekstil, kolay gelsin, iyi çalışmalar, bereket çarpsın. Şimdi son paylaşım benim radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Burada en son paylaşım benim. Muhteşem bir gökyüzü yağmurla beraber. Beni göremezsiniz. Kendim yokum. Dışarıyı, stüdyoyu çektim. Buraya yorum bölümüne mesajlarınızı yazıyorsunuz. Yalnız rica ediyorum, sohbet köşesi haline gelmezse mutlu olurum. Salon Ceyhun, ne yaptınız? Berna Hanım, geliyoruz gidiyoruz, karşılaşamıyoruz Berna Hanım. Hadi bakalım. Evet, emir komuta zincirinin başı Berna ablama armağan edeceğim. Yapay zeka Berna. Açılmaya başladı yavaş. Bütün ekibe kolaylıklar. Uzman kişilik, değerli profesör, kadim dostum sevgili Ceyhun, öpüyorum meraklarından, sana da armağan olsun. Elemanlar çok iyi anlaşıyorlar, ruhları bir. Lan biliyor musun, işte şöyle oldu böyle oldu, muhabbet sohbet ederler, müşteri içeriye girdiği andan itibaren. Nurettin Bey, makası bana uzatabilir misiniz? Ne oldu biraz önce?

bunu yaşadınız mı bilmiyorum ama çok heyecanlı heyecanlı giriyorsunuz bir ortama. Sanki bir şeyi siz ilk defa mucit sizmişsiniz, siz icat etmişsiniz, siz keşfetmişsiniz gibi. Böyle bir böyle bir heyecanla, böyle bir coşkuyla girersiniz. Ondan sonra bakarsınız ki ortam seni o kadar böyle garip bir şekilde yargılar gibi, yadırgar gibi bakıyor. Meğerse bunu bilmeyen tek sizmişsiniz. Ne kadar böyle geri kaldığınızı, cahil cühela olduğunuzu bir anda böyle kendinize kabullendirmeye, yedirmeye çalışırsınız değil mi? Öyle bir an yaşadınız mı? Ben yaşadım. ben biraz önce yaşadım. Fıkrasına gülünmeyen adam gibi oldum. Evet, aynen öyle. Fıkrasına gülünmeyen adam gibi oldum. Olur arkadaşlar, futbolla alakalı. Bakın programı takip edenler bilirler. Beni gaza getirmeyin. Her zaman söylüyorum, bir Fenerbahçeliyim. Biz ligimizde birbirimizi yeriz. Rekabet içerisinde oluruz. Sonuç itibariyle renkler farklı olabilir. Ama söz konusu ülke sınırları dışına çıktığı zaman hangi takım olursa olsun kalben onu desteklerim. Yenildiğimiz zaman da üzüntüsünü onlar kadar yaşarım. O yüzden olabilir. Olsaydı bizim için daha güzel olurdu. Galibiyet, ilk yarıda gelen bir gol bizi umutlandırdı. İkinci golün offside olması. Bakın seyrettim de yani niye? Sonuç itibariyle rengimiz bir. O gün rengimiz bir. İnşallah bir dahaki maçlarda diyelim. İnşallah bir dahaki maçlarda. Öyle söylemek lazım. Söz konusu dediğim gibi yurt dışı maçları olduğunda bizim rengimiz fark etmiyor. Ya Murat abimden öğrendim bunu. Murat Tekdemir, iki gözüm, buyur bakalım. Tekdemir Tekstil, sana da armağan edeyim. Bütün personele de armağan olsun. Bu arada sevgili Sait abi, bol muhabbetler, hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Anam, nereye gitti o?

0: Son bir kez daha senin için. Şimdi şarkılara ara vereceğiz. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten canı gönülden çok teşekkür ederim. Biz bizeyiz. Şimdi size toprak yatırımı yapın diyoruz. Bizi arıyorsunuz ya. Ben kendi adıma konuşacağım. Arkadaşlarım da mutlaka ki öyle düşünüyorlardır. Abi hani konuştuktan sonra Gökhan'a da selam söyleyin. Siz varsınız. Biz onun için buraya gelmek istiyoruz. Bunları duymak, hepinizden Allah razı olsun. Valla bunları duymak ne kadar güzel bir şey. Yapabiliyorsak, en az bir kişiyi mutlu edebiliyorsak biz işimizi yapıyoruz. Doğru yoldayız demek.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet. En az bir kişiyi mutlu edebiliyorsak biz doğru yoldayız diyoruz. Beni çok iyi dinleyin. Şimdi size bir telefon numarası vereceğim. Müsait değilseniz bile size uygun vakitte araması için arkadaşlara söyleyin. Kaçırmayın. 0-212-925-12-12 925-12-12. Bakın, bir kez daha söylüyorum. Ne yapın ne edin, burayı mutlaka ki ama mutlaka ki görün. Çünkü böyle bir fiyata, böyle bir konumda, böyle bir ödeme kolaylığıyla arazi sahibi olma fırsatı her zaman karşınıza çıkmaz. 199 bin lira peşin, diğer geri kalanı 20 ay, ayda 20 bin lira elden taksitle, bankasız, faizsiz, kredisiz, kefilsiz. Sen gel beğen, kimliğinle gel, yeter bizim için. Nerede mi? İstanbul'un hemen yanı başında, Silivri'nin dibinde, Çorlu Ergene İğneler'de. Karşımızda sanayi, fabrikaların, sanayinin, iş sahalarının bulunduğu bir bölgeden bahsediyorum. Mahallenin hemen yanı başında, bakın imar çizgisine bu kadar yakın. Ana asfalt hemen yanı başımızda. İmar çizgisine bu kadar yakın, mahallenin hemen başında, asfalt yol dibinde, tam 400 metrekare gövde gösterisi yapıyoruz maşallah. Tam 400 metrekare, yakınlarında elektrik, su, insanların hayatlarını devam ettirdikleri bütün imkanları olan bir bölgeden bahsediyorum. Tam tamına 400 metrekare, sadece 199 bin lirayı getiriyorsun, tam 400 metrekare arazimizin tapusunu alıp götürüyorsun. Üstelik Radyo 2000 güvencesiyle. Önce tapunuzu alıyorsunuz, sonra peşinatınızı ödüyorsunuz. Bu kadar basit. Önce tapu, sonra para. Kalan ödemeyi de elden taksitle küçük küçük ödüyorsunuz. Bakın hiç zam gelmeyecek. Vade farkı, kur farkı falan yok. İstanbul'da bu fiyata yetişemeyenler, çocuklarıma sağlam bir gelecek, bir yatırım bırakmak istiyorum diyenler, İşte size araştırmaya değer bir fırsat. Buraları, Ergene iğneleri özellikle bir araştırın ya, bilene sorun. Bugün aldığınız 400 metrekare toprak yarın çocuklarınızın elinde güçlü bir kaynak olacak, imkan olacak, ev olacak, dükkan olacak. Bu kadar net söylüyorum. Belki ileride yüksek bir kazanca sahip olacaklar. Çocuklarınız ev sahibi, dükkan sahibi olacak dediğimi. Toprak her zaman kazandırır. Bakın hızlı tren projesi bitti. Açılışı da yapıldı. Halkalı'dan burası 35 dakikada. İnanılmaz prim yapıyor. Fiyatlar güncellenecek. Bakın çok önemli. Bir kez daha söylüyorum. 25 Ekim'e kadar son haftaya giriyoruz. Ertelemeyin, ötelemeyin. Çünkü fiyatlar güncellenecek, zamlanacak. Fiyatlar güncellenecek, zamlanacak. O yüzden şimdiden uyarıyoruz. Gelin görün, orada karar verin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Şu anda ulaşın. Deyin ki biz pazar günü gelip görmek istiyoruz. Vallahi zaman çabuk geçiyor. Çoluk çocuk büyüyor. Bugün İstanbul'da kiralık ev, kiracılık hayatı yaşayanlar. Dün bir abimizi gördüm sokakta. Garibim dolanıyor elinde. Adres hayırdır abi dedim. Bir kiralık ev varmış dedi. Abi insanlar bulsa bile kiraları karşılamakta zorlanıyorlar. Yarın bir gün çocuğun da aynı sıkıntıyı yaşaması. Senin için bu. Görmesi bedava. Servisler ücretsiz. Bu hafta sonu inanın en güzel yerler biter. Böyle bir imkanı da bir daha bulamazsınız. Hızlı tren projesinden sonra da fiyatlar güncelleniyor. Zamlanacak ya. Zamlanacak. İmar çizgisine yakın, komşuların yakın, asfaltın yanında, Radyo 2000 güvencesiyle. 0-212-925-12-12. Banka, faiz, kredi, kefil yok.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Vallahi ne kaybedersin? Ertelersen yarın pişman olursun. Ertelemezsen de iyi ki almışız der, yoluna bakar, mutlu mutlu devam edersin. 925-12-12. Bu şansı kendine ver. Bugün bir adım at. 0-925-12-12 müsait değilsen de numaranı bırak.

Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895. Reklam.

hızlı bir geçiş yaptık. Eyvallah, çok teşekkür ederim. İki gözüm şurayı bir aydınlatıver hele demiş. Başımın tacısınız. Günaydın abi, sıradaki şarkıyı Demir Tekside çalışan Abdullah babama armağan ediyorum. İsimlerinizi yazarsanız mutlu olurum. Selam herkese. Çünkü bu Instagram kullanıcı adınızı okumak şöyle istemiyorum. Çok enteresan isimler var. Bunları okumaya çalışırken böyle farklı bir duyu oluşur size de. Bu nereden geldi? Daha okumayı konuşmayı bilmiyor diye beni rezil etmeyin. O yüzden de rica ediyorum, isminizi de yazın. Günaydınlar efendim. Şarkılar Mevlana Tekstil'e gelsin. Ünyeli Gül. Evet, buyursunlar. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Buradaki en son paylaşım stüdyoda benim, zaten göreceksiniz. Buraya yorum bölümüne mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bakıyorum öyle oradan buradan değerlendirmeye alıyorum. Dediğim gibi hızlı bir geçiş yaptık. Evdeki bilgisayar, buradakiler benimle dalga geçiyorlar ya. Raşit Can, Ok Meydanı'ndan Bizim Tekstil. Dinliyoruz, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Hemen sonrasında bakacağım. Gökhan Bey, Karaman Tekstil'den Sevgi Akgün. Tüm şarkılarımı, iş arkadaşlarımıza armağan edelim. Barış Tekstil, selamlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim, sizlere de kolay gelsin. Bağcılar'dan Abdullah Tekdemir, Çirkin Kral Mesut ve Murat Tekdemir'e selam. Ramazan abi, Ramazan Balaban'ı unuttun değil. Ramazan Balaban'ı unuttun. Hadi bakalım. Oo, olur mu? Bunların bizimle bir alakası var mı? Yok. Aa, bunlar böyle sürpriz. Bilgisayar da şaşırdı. Bilgisayar da şaşırdı vallahi. Olsun olsun, yapacak bir şey yok. Madem hızlı geçiş yaptık,

Abi bu benim çay içmem milletin niye bu kadar dikkatini çekiyor anlamıyorum. Gerçek söylüyorum öyle. Şimdi ben özellikle hani bir yere gidiyorsam seviyorum da gidiyorumdur. Çok fazla böyle misafirlik, çok fazla böyle birilerinin yanına gitmeyi çok alışkanlık edinemedim. Yani az insanım var, sabit insanlarım var. Yani beni tanımak isteyenler çok zorlanmazlar. Gün içerisinde kimlerle görüşüyor diye böyle sabit insanlarım var. Her ortamda benim bu içtiğim çay. Abi tamam su bardağıyla içiyorum. Çok içiyorum. Arif var Arif. Nefret olsun sana dedi ya. Senin dedi ağzının içinde teneke mi var dedi. Ne yapıyor? Çayı veriyorum bitiyor diyorsun. Ve benim yanımda çay dolduran kim varsa hep aynı şeyi söylüyor arkadaşlardan. Biraz önce de abi ne oldu dedim ya. Ne oldu yani ne oldu? Niye bu? Amaç ne? İçmiyorum abi rest. Rest bundan sonra rest. Gökhan abim günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Çok teşekkür ederim. Zehra Candemir. Bütün çalışma arkadaşlarına armağan ediyoruz şarkıları. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Vallahi bugün böyle biraz bol bol mesaj okuyasım var. Sizlerin mutluluklarını, sitemlerini, sinirlerini vesaire paylaşayım istiyorum. Instagram'dan radyo2000.com.tr Instagram sayfamızdan en son paylaşım benim. Oraya mesajlarınızı yorum bölümüne yazıyorsunuz. Bakın sohbet köşesine çevirmeyelim dedim. Rica ediyorum bir tane arkadaş var uyarımı yaptım. Yani bir mesajı bir kere gönderdiğiniz zaman ben okuyabiliyorum. Öyle bir yeteneğim var. Yani onu 10 kere 15 kere göndermenin bir anlamı yok. İyi yayınlar. Bir türkü istiyoruz. Kim bu? HMA tekstil ütü paket. Kolay gelsin. Abi İppo'ya selam gönderir misin? İppo. Lippo özür diliyorum. Heh. Lippo. Lippo sana selam gönderecekmişiz. Lippo. Duymuş mudur? Vay bana vay. Çok isterdim böyle bir gün mikrofonu açayım. Sesim güzel olsa güvensem böyle. Bir şarkı söylemek isterdim. Meslek hayatımda yapmadığım şeylerden bir tanesi. Vallahi isterdim yani bir dinleyin diye.

derdimiz neydi? İstanbul'u sağanak vurdu. Yollar göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. Metroları su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran şiddetli sağanak yağış kenti adeta felç etti. Birçok ilçede yollar göle dönerken araçlar mahsur kaldı. Metro istasyonlarını ve hastaneyi de su basmış. Şöyle bir bakalım. Arnavutköy'de yağış sonrası yol çökmüş. Hafif ticari araç da çukura saplanmış. Gelen görüntüler var. Evet. Hemen sonrasında bakalım Mahmut Bey Habibler yolunda su baskını, adeta trafik durdu. Tekrar ediyorum. Mahmut Bey Habibler yolunda su baskını, adeta trafik durmuş vaziyette. Hemen bakalım, mahsur kalan aracın yardımına belediye ekipleri koştu. Biraz önce çamurla saplanan diye okuduğum bölümde. Evet, trafikle alakalı görüntüler var. Başakşehir'de yolları su bastı. Araçlar mahsur kaldı. Evet, Başakşehir'de yolları su bastı ve araçlar mahsur kaldı. Şöyle bakıyorum hemen. Allah Allah. Adamın beline kadar yağmur. Esenyurt'ta suya kapılan kadın böyle sürüklendi. Evet, Esenyurt'ta da bir tane kadın suya kapılan kadının görüntüleri var. Hemen sonrasında bakacağız. Evet. Başakşehir Olimpiyat metro istasyonunu su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Evet, Başakşehir Olimpiyat metro istasyonunu da su basmış. Vatandaşlar zor anlar yaşamışlar. Hacı Osman metro durağını da aynı şekilde su basmış. Hacı Osman metro durağı da nasiplenenlerden. Büyükçekmece'de bulunan Mimar Sinan Devlet Hastanesi de maalesef ki aynı kaderi yaşıyor. Su baskını, sağanak yağış nedeniyle. Hemen bakalım, Sultan Gazi'de alt geçide su bastı. Araçlar mahsur kaldı. Bu şekilde bilgiler iletilmeye devam ediliyor. Ben de sizlere aktaracağım. Ne olur zemin katta, özellikle bodrum katta evleri, iş yerleri olanlar, hani bu havalar bunları getiriyor sonrasında, bunları biliyoruz. Bunlar konusunda biraz böyle yaşanmışlık var. Gerekli bakımlarınızı yaptırın. Bakın, gider bakımları çok önemli. Gider bakımları sonuç itibariyle istenmeyen sonuçlar ortaya çıkartabilir. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Çağatay beni duyuyorsa Çağatay'a derman edelim. Bağcılar. Emin, sana da armağan olsun, bütün sevdiklerine de armağan edeyim. Bu arada sevgili Ahmet ve sevgili Orhan, canlarım benim, bol muhabbetler sizlere de armağan olsun şarkılarım. Maltepe'ye şimdi misafir olacağım ve çok güzel bir ortam var. Orada da bana kulak veriyorlar. Adnan abim, abi bir Ahmet Kaya şarkısı gelecek şimdi valla. Günaydın efendim, günaydın, saygılar, hürmetler sunuyorum. Bütün semtin mahallenin gençlerin selam var. Kemal Başkan, Sinan Reis, değerli abiler, ortamda bulunan herkese armağan edeceğiz. Adnan Karakurt, değerli abimize ve bütün sevenlerine armağan olsun. Özellikle de selam iletmiş bana. Not. Aman abi, kurban olayım. İplerim senin elinde. İplerim senin elinde, iplerim. Eyvallah, başımın tacısınız. Buyurun bakalım. Muhabbetiniz bol olsun, neşeniz daim olsun.

0: Evet, şimdi ara veriyoruz. Bu saatimizi de yavaş yavaş tamamlayacağız. Sizlerden tek bir ricam var. Beni can kulağıyla dinleyin ve kazanın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Radyo 2000 kazandırmaya, bir dikili ağacınız olmaya devam, daha doğrusu sizi bir dikili ağaç sahibi, toprak sahibi yapmaya devam ediyor. Bakın, bir kez daha söylüyorum. Ne yapın, ne edin, bütün imkanlarınızı zorlayın. Mutlaka ki, ama mutlaka ki burayı görün. Çünkü böyle bir fiyat, böyle bir kampanya, böyle bir ödeme kolaylığı ve tam 400 metrekare yer sahibi olma fırsatı var. Tam 400 metrekare. Neresi? İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başı, dibi Çorlu Ergene İğneler'de. Ne olur burayı bir araştırın, bilenlere sorun. Tam 400 metrekare yer vereceğim sizlere. Sanayi, fabrikalar karşımızda. İnsanların hayatlarını devam ettirdiği, günlük ihtiyaçlarını karşıladığı bütün imkanlar. Mahalle hemen dibimizde, İğneler Mahallesi hemen dibimizde. Burası imar çizgisine çok yakın. Hızlı tren projesi bitti. Buraya ulaşım 30-35 dakika. Bak, zam gelecek, fiyatlar güncellenecek. Hiçbir yatırım bu kadar kazandırmaz. Şimdi 0-212-925-12-12. Hemen ulaş. Hemen ulaş. Benim pazar günü ücretsiz servisim var. Ücretsiz servisimden faydalan. Ondan sonra gel gör, orada kararını ver. 0-212-925-12-12. Mahallenin hemen yanı başında. İmar çizgisine çok yakın. Ana asfalt minibüs yoluna cephe. Yakınlarında elektriği, suyu, yani bunlar artık geçtim, elektriği, suyu bırakın, her şey bu kadar dibinizde, imar çizgisine yakın ve tam tamına 400 metrekare, 199 bin lira peşinatınızı getiriyorsunuz, yer sizin, doğru duydunuz. Önce tapunuzu alıyorsunuz, 199 bin lira peşin, geri kalanını 20 ay boyunca ayda 20 bin lira 20 bin lira elden taksitle ödüyorsunuz. Banka, faiz, kredi yok. Bir kez daha tekrar ediyorum. Önce tapunuzu alıyorsunuz, sonra peşinatınızı ödüyorsunuz. Kalan ödemeyi de elden taksitlerle, sabit taksitlerle. Banka, kredi, kefil yok. Yıllardır bir arsa alayım, yıllardır bir toprağım olsun diyenler, İstanbul'da yer alamadım, fiyatlara yetişemedim ama çocuklarıma bir yer bırakmak istiyorum diyenler, İşte size araştırmaya değer bir fırsat. Gelin gözünüzle görün. Ondan sonra karar verin. Kimseye danışmayın. Bugün aldığınız 400 metrekare toprak yarın çocuklarınızın elinde değerli bir birikim olacak. Bakın bunu unutmayın. Maddi olarak bir kazanç olur. Ev olur, dükkan olur, müteahhit kapısını çalar. Toprağın geleceği her zaman parlaktır. Hiçbir zaman zarar ettirmez. Çok dikkat edin. Bir uyarım var. Yine tekrar ediyorum. Sakın ama sakın son haftaya bırakmayın. Çünkü bu haftadan sonra önümüzde sadece bir hafta kalıyor. Geldin aldın. Radyo 2000 güvencesiyle seni de pazar günü davet ediyoruz. Gel misafirimiz ol. 0-212-925-12-12. Götürüp gezdiriyoruz, tekrardan geri getiriyoruz. Bu kadar kolay. Bu arada meteorolojiye baktım. Hafta sonu da hava mis. Evet, tam 400 metrekare. Duyan duymayana haber versin. Böyle proje kolay kolay gelmez ki, hele hızlı tren projesi hayata geçti, açılışı yapıldı. Yani burada kimse artık kolay kolay yer satmıyor. Niye biliyor musunuz? Fiyatlar güncelleniyor. Ama bizde güncelleme müncelleme yok. Geleceksin, göreceksin, alacaksın eski fiyattan, zamsız fiyattan. Ama kısa bir süre sonra buraya biz de güncelleyip fiyatları size bu şekilde sunacağız. Gidemedim, edemedim, yapacaktım demeyin. Şimdi arayanlar mesela şunu yapıyorlar. Dinliyorlar, ben eşime danışayım. Abi al işini gel. Babama bir danışayım. Al gel. 0-212-925-12-12. Geçen zaman senin aleyhine. Müsait değilsen numaranı bırak, uygun olduğun zamanlarda al. Arasınlar. Geleceğim, göreceğim de. 925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0-212-925-12-12.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 20 11. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.

Cennet oğlu personeli. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Ahmet abi, bütün personel, iyi çalışmalar. Biz her zaman söylüyoruz. Bakın yine çocuklarla alakalı bir paylaşımda bulunacağım. Acının ne rengi ne de ırkı olur. Söylüyorum, teknoloji gerçekten bizim için faydalı mı? Farkında olmadan bize ciddi zarar mı veriyor? Bu her zaman tartışılabilecek bir konu haline geldi. Çin'de bakın 13 yaşındaki bir kız çocuğu ailesinin yeni telefon alma talebini reddetmesinin ardından yaşanan tartışma sonrası yüksek bir binadan atlayarak maalesef ki hayatını kaybediyor. Olay büyük bir üzüntü yaratırken aile ilki iletişim ve çocukların teknolojiye yönelik beklentilerini yeniden tartışmaya açtı. Maalesef ki bu teknolojinin bu kadar ilerlemesi, bilginin bir anda bu kadar, imkanların bir anda bu kadar çoğalması, genç nesil, yeni nesil biraz robotik bir hayat yaşıyorlar. Gerçekten belirli kalıplar içerisinde sunulan o kalıplara dayanarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Yani duygu yok, düşünce bir yere kadar var, algı bir yere kadar var ve bazı şeylerin ne kadar büyük olabildiğini idrak edemiyorlar ya da bazı şeylerin nereye kadar gidebileceğini idrak edemiyorlar. Bugün her anne baba, özellikle ergenlik döneminde çocuğu olan bir anne baba aynı sıkıntıları yaşıyordur. Çünkü artık öyle bir hale geldik, öyle bir noktadayız ki çocuğun yapısıyla alakalı bir durum değil. Yani çocuk olumsuz bir eylem yapıyor. Baktığınızda çevrenizdeki insanlar, sadece sizi bırakın, çevrenizdeki insanlar bile şunu söyleyebiliyorlar. Ya bu insan, bu çocuk bunu yapabilecek kapasitede, bu çocuk bunu yapabilecek karakterde biri değildi diye. Yine söylüyorum, biraz enteresan bir durum. Sanki bütün gençlik, Z kuşağı, hepsi için söylemeyelim, bir genelleme yapmamak lazım ama çoğunlukla programlanmış bir robot gibi. Konuşma şekilleri aynı, duygu düşünceler aynı, olaylara verdiği tepkiler aynı, sanki fabrikadan çıkartılan robotlar gibi. Ben böyle düşünüyorum. Versiyon farklılıkları olabilir ama sonuç itibariyle bir yerde buluşuyorlar. Ve dikkat edin, 3-5 tane farklı bölgelerdeki aynı yaş grubuyla sohbet edin. Örnek veriyorum, Ankara'daki 17 yaşındaki bir gençle İstanbul'daki 17, Adana'daki, Denizli'deki aynı yaştaki gençlerle sohbet edin. Bir yerden sonra ortak noktada sanki aynı insanla konuşuyormuşçasına, öyle bir ruh hali oluşacak sizde. Otokontrol, sonra aile içi kontrol. Teknoloji faydalı, imkanlar güzel ama doğru kullanılırsa.

şey söyleyeyim, o kadar uyumlu oldu ki. Sabah programı açarken de söyledim. Gökyüzü inanılmaz müthiş bir renkte. Tertemiz böyle, herhangi bir renk değişikliği olmadan tek bir renk. Füme desem, duman rengi desem, enteresan bir görüntü. İnanılmaz. Bu havada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Böyle çok güzel bir kameranız olacak. Yani çok kaliteli veyahut da işte çok pahalı olması anlamında söylemiyorum. Çekimi de güzel yapacaksın abi. Çıkacaksın yüksek bir yere. İnanın doğayla baş başa kaldığınız zaman bazen böyle ne kadar stres attığınızı, ne kadar yenilendiğinizi hissedebiliyorsunuz. Benim enteresan şeylerim var. Mesela çok sıkıldığım zaman konudan konuya nasıl atlıyorum birden. Şimdi çok sıkılıyorum, çok bunalıyorum. Üzülüyorum, strese giriyorum. Ben biraz böyle takıntılı bir insanım bazı konularda. Duygusalım, hep böyle düşünceyle kendimi zorluyorum. Böyle olaylarda ne yapıyorum biliyor musunuz? Bana yakın bir devlet hastanesi var. Devlet hastanesine gidiyorum. Oranın özellikle acil bölümüne. Orada bir saat ya da iki saat vakit geçiriyorum. Tek başına gelenler oluyor. Bir şekilde yanına birini arayanlar oluyor. Oradaki insanların biraz konu aniden değişti, çok farklı bir yere gitti ama ne parayla, ne mevkiyle, ne de sahip olabileceği herhangi bir şeyle alakalı konuştuğunuz zaman orada kıvranan bir insana götürüp bir çanta dolusu para bırakın yanına, inanın gözü görmüyor ki ne kadar boş olduğunu anlıyorsunuz. Orada doktor yok mu, birileri yok mu diye bağıran, haykıran insanlara sana bir tane villa vereyim de çeneni kapat dediğiniz zaman sadece sana, bana dünyayı ver, sağlığımdan önemli değil der. Ve ben o bir saat, iki saatlik zaman geçirdikten sonra inanın her ne sıkıntım varsa ya Rabbi şükür diyorum ve çıkıyorum bu şekilde. Mesela yüksek bir yerim var benim. Çıkıyorum bazen, Yunus kardeşim radyodan da tanıyorsunuz, hafta sonu programcısı. O yüksek bir yer, bir iş binası. Bazen bakıyorum, kuşlar kendi aleminde, insanlar farklı alemde. Ya ruh halinizi kendiniz yönetebilirsiniz bir anda. Sadece sizde dert sıkıntı yok, bunu da bilin. Konu iki konu birbirine karıştı ama bir yerde de bir giriş gibi bir şey oldu. Her şey bizler için, her şey.

0: Çok fena gaza geldim çok. Abi diyor böyle şarkıları çal, parçala bizim içimizi diyor, parçala. Yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz artık. Evet, yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz. Ya rahat olun, kurban olayım. Bakın ben her zaman söylüyorum. Ben bu stüdyoya girdiğim zaman kendimi buluyorum, evimdeymiş gibi. Siz de aynı şekilde düşünün. Yani şarkı dinliyorsunuz bir radyo istasyonu diye değil. Burası bizim deyin ya ve ben sizin de kazanmanızı istiyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bakın çok iyi dinleyin. Ben sizin de kazanmanızı istiyorum. Böyle fırsatlar ele geçmez. Böyle fırsatlar kaçırılmaz. Böyle bir kampanya, böyle bir fiyat, böyle bir yüksek metrekare. İnanın bulamazsınız. Bulamazsınız. Fırsatı iyi değerlendirin. Hanımlar, özellikle ablalar, sizlere sesleniyorum. Anneler, evlatlarının geleceğini düşünen kıymetli anneler, biraz da beni dinleyin. Hepimiz çocuklarımız iyi yaşasın istiyoruz değil mi? Niye uğraşıyoruz? Onlar için bir evleri olsun, kimseye muhtaç olmasınlar, kiralarda sürünmesinler. Peki bunun için ne yaptık ya bu zamana kadar? Gökhan, biriktiremiyoruz ki. Borç sahibi olmadan bir şey sahibi olamıyoruz ki, sizi duyduk. İstanbul'a yetişemediniz. İstanbul'un yanı başı Silivri, hemen dibimiz Çorlu, Ergene, İğneler'de. Ben sizlere sadece Radyo 2000 dinleyenlerine özel 25 Ekim akşamına kadar diyoruz ama beklemeyin. Son haftaya bırakmayın kendinizi. Bir bildiğim var ki söylüyorum, kalmaz yer kalmaz. Sadece bu hafta bu pazar günü gelin Radyo 2000 güvencesiyle siz de tam 400 metrekare yer sahibi olun. Doğru duydunuz. Tam 400 metrekare sahibi olun. Bugün bir ev alabiliyor musunuz? Bir daire sahibi olabiliyor musunuz? Hayal. Geçin bunları. 199 bin lira peşinatını tapunu aldıktan sonra veriyorsun. Bakın tekrar ediyorum. Önce tapunu alıyorsun. Sonra 199 bin lira peşinatını veriyorsun. Diğer geri kalanını 20 ay boyunca ayda 20 bin lira 20 bin lira ödüyorsun. Hiç artmıyor. Sabit. Paranın değeri gitmiş. Şu olmuş bu olmuş. Yok. Maaşına belki iki kere zam gelecek. Bana ödeyeceğim para aynı. Evet, bir toprak almak lazım. Gelecek için bir birikim yapmak lazım. İlk adımı atmak lazım. Şimdi 0-212-925-12-12 925-12-12. Yengeler, ablalar, size şunu söyleyeceğim. Abime, enişteme deyin ki kalk gidelim de ya bu hafta. Bakın Radyo 2000 güvencesiyle servisler ücretsiz. Görmeye para almıyorum. Bedava misafirimiz olun, orada karar verin. Hadi kalk gidelim deyin. Yer muhteşem. Bakın imar çizgisine yakın. Elektrik, su, altyapıları, artık bunları dert bile etmeyin. Hemen yanı başınızda, mahallenin başındayız. Asfalt yol, minibüs yolu yanı başımızda. Karşımızda sanayiler, fabrikalar günden güne de çoğalmaya devam ediyor. Abi hele en müthiş olayını söyleyeyim. Birincisi, imar çizgisine bu kadar yakın. İmar geldiği anda çarpı misli misli değeri artacak. Hızlı tren yolcu almaya başladı. Fiyatlar güncelleniyor. Bizde de yükselecek fiyatlar. Bakın şu anda 25 Ekim'e kadar zamsız bu fiyatları duyacaksınız. 25 Ekim'den sonra biz de güncelleneceğiz. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Ahvah etmeyin ileride. Bir adım atın. Fırsatı değerlendirin. Son haftaya bırakmayın kendinizi. Bakın bir kez daha tekrar ediyorum. Tam 400 metrekare, neredeyse yarım dönüm. Böyle metrekare, bu fiyata, böyle imkan bulamazsınız. Hele yine söylüyorum ya, bir ay sonra, iki ay sonra Allah kısmet ederse bu kadar da kalmaz. Görüşeceğiz. Fiyatlar nasıl güncellendi? Ya burası bu kadardı, nasıl bu kadar zamlandı? Abi söylüyorum. Söylüyorum, yerini ayırt. Müsait değilim Gökhan ama kaçırmak istemiyorum. Sen önce bir karar verdin, çok güzel. Biz sana her türlü yardımcı oluruz. Müsait değilsen numaranı bırak, de ki ben şu an uygun değilim. Ne zaman müsaitsen arkadaşlar, o zaman arasınlar. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Kaçırma, bulamazsın. Demedi deme. Ya bir adım at bir Allah, bismillah de bir yerden başla. 925-12-12
1: Tanıtıcı reklam.

hızlı mı söyledim numarayı? 925-0212-925-1212. Müsait değilsen de söyle hangi vakit uygunsan o zaman arasınlar.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç. 90.6 Radyo 2000.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya Allah, bismillah diyelim, bugün bir adım atalım. Bakın, etrafınızı gözlemleyin. İnsanlar, dükkan sahibi, kiracıları var, kira derdi yaşamıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çok basit. Zamanında kimse umursamazken onların dedeleri babaları gelmiş toprağa yatırım yapmış. Ne anlıyoruz? Toprağa yatırım yap, kazanırsın. Şimdi bizde her düşünceye, her bütçeye göre bir yer var. Biz bu yola çıkarken ekip olarak söz verdik. Herkes mutlaka ki tapusunu alacak. Şimdi uzatmayalım. İstanbul'a yakın olsun dediniz. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Ergene iğneler. Çorlu Ergene iğneler. Bakın, çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Dün bir haber okudum. Bu hızlı tren projesiyle alakalı. Hızlı tren projesi faaliyete geçtiği andan itibaren buralar tavan yapacak, fiyatlar katlanacak ve dünkü açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 9 Ekim büyük bir ihtimalle Cuma günü açılış yapılıyor. 9 Ekim Cuma günü açılış yapılıyor. Ve burada bir ay sonra, iki ay sonra bu fiyatları, bu imkanları bulamazsın. O yüzden iyi değerlendir. 0-212-925-12-12 100-200-300, bırakın bunları, tam 400 metrekare, tam 400 metrekare mahallenin yanı başı, mahallenin başındayız, asfalt yol yanımızda. Hızlı trene Halkalı'dan bineceksin, 30-35 dakikada yerindesin. Çevir etrafını, al çoluğunu çocuğunu, hafta sonu git vakit geçir. Çevir etrafını, bil ki sana her zaman kazandıracak. Yahu ben diyorum, ne kaybedersiniz? Almaya değil, görmeye geleceksiniz. Ben size 400 metrekare yer vereceğim. Ben burayı satmaya uğraşmıyorum ha. Burada bir konuda anlaşalım. Ben burada 18 Ekim'e kadar bir süre verdik. İlk etabı bitirdim. Ağzımızdan tarih sözü çıktı diye ikinci hesap satışlarına başladım. Sen almazsan bir başkası mutlaka ki alıyor. 199 bin lira peşinat getiriyorsun. Tapunu aldıktan, E-Devlet'ten gördükten sonra bana teslim ediyorsun. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca elden taksitle, senetle ödüyorsun. 20 bin lira, 20 bin lira. Ve burası yatırım için biçilmiş kaftan. Şimdi bir şeyi alırsın. Ne kadar değerlenecek? Aman burası ne zaman prim yapacak? Yine söylüyorum. Bakın, bu bölgeler, Çorlu ve hızlı trenin bağlı bulunduğu bölgeler. Burası hızlı tren gardan çıkış yaptı, yolcuları almaya başladı. Fiyatları göreceksiniz. Bir ay sonra, iki ay sonra Allah kısmet ederse karşılaşacağız. Yine birbirimizi dinleyeceğiz. Ben demiştim size, burayı alın, fiyatlar katlanacak diye. Yine söylüyorum. Bir aksilik olmazsa açılış tarihi belli oldu. 9 Ekim'de hızlı tren projesi hayata geçiyor. Test sürüşleri dedim. Bir ay, iki ay dedim. 9 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılış yapılacak. Haber böyle. Şimdi sana bırakıyorum. Para senin, karar senin. Çoluk çocuk ileride büyüyecek. Niye çalışıyoruz? Daha bir hayat, iyi bir hayat yaşasınlar. Çocuğuna cep telefonu alarak ona bir iyi bir hayat sunmuyorsun. Ona bir tapu al. Ya neden senin bir tapun olmasın? Şu anda imkanınız tek başınıza yetmiyorsa bile iki kişi ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim son tarih dedim ama bu hafta biz burayı bitiririz. Biz burayı bu hafta bitiririz demedi demeyin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Müsait değilim Gökhan. Numaranı bırak. Arkadaşlar, ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Şimdi bugünlerde bir yoğunluk fazlasıyla olacak. Ben de şarkıları da size baş başa bırakacağım. Randevu alacağım. Ben de randevu alacağım. Yerler bizim. Radyo 2000 güvencesiyle. Servisler ücretsiz. Götürüp gezdiriyoruz. Tekrardan geri getiriyoruz. Mahalledeki komşularınız hazır. Asfalt yanı başımız. Karşımız sanayi. Bugün Silivri'nin yanı başı, İstanbul'a yakın. Hızlı trenle 30-35 dakika. Daha ne olsun? Metrekaresi yüksek, neredeyse yarım dönüm. 199 bin lira peşinatla burası senin. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Biz bir düşünelim. Sen düşünmeye devam et. Çünkü ben ileride yer kapmadı deyince pişman olan yine sen olacaksın. Bir adım at. De ki bir yerden başlayacağım. De ki bir yerden başlayacağım. 0-212-925-12-12
0: Tanıtıcı reklam.

Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895. Reklam.

Aşk acısı çekene, aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, vatan hasreti çekene, tek ilaç 90.6 Radyo 2000.

elinde birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma. Hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için, beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212. Tanıtıcı reklam.

Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895. Reklam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim 90.6 Radyo 2000'den bizleri dinlemekte olan siz güzel insanlara Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Yağmurlu bir İstanbul gündüzünden, gününden herkese ama herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, merhabalar. Yeni günü şarkılarla yaşamak, şarkılarla paylaşmak adına istek saatini başlatıyoruz. Selda ile sevgiye yolculukta ben Selda Çalcı. Instagram sayfam Selda Çalcı. Ayrıca radyomuzun Instagram sayfası radyo2000.com.tr. Önce takip ediyoruz, sonra da son paylaştığımız fotoğrafın altına yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Ayrıca WhatsApp hattımız 0540 606 20 00, 0540 606 20 00. Buradan da bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dışarıda tam böyle müzik dinleme havası var, şahane bir hava var. Biz susuyoruz, şarkıları konuşturuyoruz. Kalbi acıyanlar, hayata karşı yorgun olanlar, kırgın olanlar, içindeki öfkeleri böyle bağıra bağıra haykırmak isteyenler ama sesi çıkmayanlar, gelin şarkılar duygularımızı anlatsın, şarkılar duygularımızı haykırsın. Yalnız değilsiniz, orada olduğunuz için çok mutluyum. Unutmayın, bizi yaratan yüce Rabbimiz var ve kötü günler yaşıyorsak da bir sonrasında güzel günler kapıda. Her an güzel günlerin kapısı açılacak. Yalnız değilsiniz ve varlığınızla çok mutluyum. İyi ki geldiniz.

WhatsApp'ımızda canlı yayınımız başladı. Oradan da isteklerinizi yazabilirsiniz. Evet, selam veren bir kardeşimiz var. İmparator'dan istiyoruz demiş. YouTube'a giriyoruz. Radyo 2000 canlı yayın yazıyoruz ve dinlemeye başlıyoruz. Kırmızılı bir logomuz var. Orada bekleniyorsunuz. Şarkımızı dindiriyorum. Önemli bir haberimiz var maalesef. Üzücü bir haber. Fabrika Kızı şarkısıyla tanınan Türk pop müziğinin ismi Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Evet, Fabrika Kızı şarkısıyla tanıdığımız Alpay hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine, yakınlarına başı sağ olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mekanı cennet olsun. Evet, bu yağmurlu havaya uygun.

Tatlımın önünde yağmur yağıyor, Fatma karşımda dikilmiş, sanki bana bu şarkıyı söylüyor. Sana hatıra gölgem kalacak, çekip gideceğim yağmur dinince. Bu arada penceremiz güney cephe oluyor burası, değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Evet evet, güney cephe ve direkt yağmur bizim camlara vuruyor. İnanılmaz romantik ya. Fatma'yı odadan atamıyorum. Yerlerde yatıyor, bağırıyor. İlla yağmuru izleyecekmiş. Yine böyle duygulandırıcı bir durum oluştu. Ne bu durum? İki insan, tesadüf şöyle diyeyim, bizi bir araya getirdi. Benim liseden sonra bilgisayar muhasebe eğitimi aldım, kursa gittim Aksaray'da ve orada benim çok yakın arkadaşımın çok yakın arkadaşı vardı. Liseyi ayrı ayrı okuduğumuz için yakın arkadaşımla, orada onun arkadaşıyla da tanıştık. Ne oldu? Aylin de benim arkadaşım oldu. Aylin çok tatlı bir kızdı ve çok sevdiğim arkadaşımın arkadaşı olduğu için benim de arkadaşım oldu. Tatlı tatlı çok güzel anılarımız oldu. Hani o lise yıllarının en çılgın dönemleri var ya, o dönemler beraber yaşadığımız canım arkadaşım Aylin. Aylin'le Instagram üzerinden uzun süre mesajlar attık birbirimize, beğeniler gönderdik falan filan. Bir türlü telefonla görüşemedik ya da bir araya gelemedik. Ne zaman bir araya geldik biliyor musun? Fatma'ya anlatıyorum. Fatma'da işim bağlantısı var. Nereden nereye oraya bakın. Şimdi Aylin Arzu'yu arıyor, benim en yakın arkadaşımı. Diyor ki ben Selda'yla da beraber buluşmak istiyorum. Şöyle bir araya gelelim, bir sohbet edelim, eski günleri yad edelim. Arzu bana diyor, Aylin böyle böyle diyor. Ben de diyorum ki yapalım, süper olur. Ve Aylin'i ben arayacağım, görüşeceğim derken arkadaşım şey diyor, Aylin kan merkezinde çalışıyormuş, bilgin olsun. Herhangi bir durumda Aylin'e ulaşabilirsin. Aa öyle mi falan filan derken bir gün arazideyim, görüşmeler içerisindeyim ve Fatoş'umun, bu kötü gelinin annesine kan lazım. Ablasına, pardon, ablasına. Feryadi figan döndü bana, ablacım yetiş, bana kan lazım. Düşün taşın, kim var kim var? Aa Aylin var. Ve Aylin'i o gün ilk defa uzun yıllardan sonra telefonda aradım ve bu konuyla ilgili konuştuk. Bugün Fatma Yağmur'u izlerken Aylin şimdi mesaj attı. Fatma selam söylüyor Aylin'cim sana. Ne diyor? Canım, Can Hıraç Kan Merkezi'nde çalışıyoruz. Bize moral olması için Müslüm Gürses'ten Unutamadım çalar mısın dedi. Canım arkadaşım, sana ve tüm arkadaşlarına selam olsun. Fatma'dan da sana teşekkürler ve selamlar var. Nereden nereye, değil mi? Ama inşallah buluşacağız, Aylin'le buluşacağız. Eski günleri yad edeceğiz. Allah kolaylıklar versin. Allah gönlünüzde ne varsa o duaları kabul

0: YouTube canlı yayınını arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Böyle YouTube'da müzik dinlediğiniz bölümde üstte 3 nokta var. Oraya basıyorsunuz, paylaş yazıyorsunuz ve sevdiklerinize atın. Paylaşın, bu yayını paylaşın. Dinletin yani. Canlar, sevdiklerinize radyo ekibini dinletin, radyo ekibine destek olun. Bu arada küçük bir hatırlatma yapacağız elinde birikimi olan, yatırım yapmak isteyip de cesareti olmayanlara. 33 yıllık radyo ekibin adı ve güvencesiyle sizi toprak sahibi yapıyoruz. Üstelik nerede? İstanbul'un yanı başında. Öyle saatlerce yolculuk yapıp bir yere gitmeyeceksiniz. Hemen İstanbul'un yanı başında, İstanbul'a 30-35 dakika mesafede Çorlu Ergene İğneler'de tam 400 metrekare arazileri 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle alma fırsatı veriyoruz. Öyle dağın başında değil, mahallenin başında yürüyerek mahalleye gidebileceğiniz, sanayinin ve yerleşimin çok yakınında 400 metrekare araziler ayda 20 bin lira sabit taksitle. 199 bin liranı getir, hemen tapunu al, kalanını ayda 20 bin lira taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezmek, görmek ister misiniz? Bakın, sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. Çocuklarınız adına, kendi geleceğiniz adına yatırım yapmak istiyor, 199 bin liranızı milyonlara çıkarmak istiyorsanız hemen şimdi arayın. 0-212-925-1212. Hafta içi, hafta sonu ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezmek, görmek isterseniz hemen şimdi arayın. 0-212-925-1212. Yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Öyleyse bugün fiyatlar bu kadar ekonomikken, ayda 20 bin lira elden taksitle, banka yok, kredi yok, faiz yok, kapıda ödeme seçeneğiyle, ayda 20 bin lira sabit taksitle arazi sahibi yapıyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, mahallenin başında. Düşünün, arazinize gittiniz, bağ bahçe yaptınız, kendi domatesinizi, kendi biberinizi, kendi patlıcanınızı bahçenizden topluyorsunuz. Çoluğunuza, çocuğunuza organik sebze yedirmenin mutluluğunu yaşıyorsunuz. Gidin ceviz ağaçları yetiştirin, meyve ağaçları yetiştirin, kendi meyvenizi kendi bahçenizden toplayın. 199 bin liraya ne alabilirsiniz? Biz size yarım dönüme yakın arazi veriyoruz. Gelin, gezin, görün. Beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Yalnız olan kadınlar, eşinden hayır görmeyen, anam babam beni tanımadı diyen tüm kadınlar, sizlere sesleniyorum. Kendiniz için bir yatırım yapmaya, ilk adım atmaya var mısınız? Buyurun, bekliyoruz. 925-1212. 925-1212.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, YouTube sayfamızdan bizi dinleyen sevgili Zehra, Azer Bülbül'den bir şarkı istiyorum demiş. Muhammed Reşo, Gaziantep'ten selamlar diye not bırakmış. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. YouTube sayfamızda bekleniyorsunuz. YouTube'a girin, Radyo 2000 canlı dinle yazın, bizi dinleyin.

iken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

şarkıları seçerken beni en çok duygulandıran şarkılarından biri. Her seferinde elim bu şarkıya gidiyor. Çünkü o kadar derinden okumuş, o kadar güzel okumuş ki. Bu arada Instagram'da dolaşırken zaman zaman karşıma çıkan bir kardeşimiz var. Özel Hasan, Bedriye Özel. Hasan özel bir çocuk ve Hasan'ın annesiyle sohbetleri, hayata bakış açısını, konuşmalarını paylaşıyor annesi. Hasan'ı uzaktan tanıyorum. Karşıma çıkınca büyük bir mutlulukla izliyorum. Rabbim ailesine bağışlasın, yollarını açık etsin. Hasan özel bir çocuk. Kaç yaşında bilmiyorum ama böyle hayata dair o kadar safhane, o kadar masumane konuşmaları var ki temizliği, saflığı görüyorum onda. Ve izlemekten keyif alıyorum. Instagram sayfası özel-hasan02. Biz tanışmıyoruz ama tesadüf annesi de beni takip etti. Ve biz bugün YouTube linkimizi gönderdik. Şu anda bizleri dinliyorlarmış. Selamlar, sevgiler yolluyoruz. Şimdi mübarek ezan var listemizde. Tüm Müslüman aleminin ibadetlerini Rabbim kabul eylesin. İkindi ezanı vakti. Sonrasında yine buradayız. Bedriye Hanım'a, Özel Hasan'a ve tüm sevdiklerine selamlar yolluyorum.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 2011. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.

Hareketli saatleri birazdan başlatıyoruz. Burası 90.6 Radyo 2000. Ben Selda Çalcı. Ya siz kimsiniz? Hey, kim var orada? Instagram sayfam Selda Çalcı. Radyomuzun Instagram sayfası radyo2000.com.tr. WhatsApp hattımız 0546

0: Hayallere daldığın bir gecede hangi hayaller sana uyumayı unutturuyorsa gelecek sana onları yaşatsın. Bu da benden sana armağan olsun demiş Mahmure. Şahaneydi. Teşekkür ediyorum. Murat Yıldırım Fenerbahçe marşı istiyorum demiş. Sevgili Yeşim, cennetimin meleği hoş geldin demiş güzellik. Yeşim, bir içim su. Selamlar, sevgiler yolluyorum güzel kardeşime. Güzel ablam ben Muşlu Sebo Ahmet Kaya'dan. Metin kardeşime, Hamza kardeşime, Çavuşoğlu Panduf Terlik olarak sizi dinliyoruz demiş. Kolay gelsin, selamlar, sevgiler yolluyoruz. Bu arada bir mesajımız DM'den atılmış. DM'den değil, son paylaştığımız fotoğrafın altına yorum kısmına yazıyorsunuz. Nereden yazmışlar? Selda Hanım, iyi hemşerim, Ural Medikal sıradaki şarkı kesimhaneye çalışanlarına gönderir misiniz? Ural Medikal'e selamlar sevgiler yolluyoruz. Sıradaki şarkımızı armağan ediyoruz. Bu arada yağmur yağıyor şakır şakır. Kış geldi gelecek. Hafta sonu yeni bir temizlik yapıp ev mis gibi olsun, halıları da yıkatalım diyorsanız acele edin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hala eski fiyatlarla Selay halı yıkama halılarınızı mis gibi yıkıyor, evinize kadar bırakıyor. Ben halılarımı Selay halı yıkamada yıkatıyorum. Neden mi? Çünkü geldiğinde ışıl ışıl mis gibi temizlik ve acayip güzel bir parfüm kokusu. Şimdi Radyo 2000 fanları, Radyo 2000'i deli gibi dinleyenler benim kardeşlerim. Halılar yıkanacaksa ne yapıyoruz? Selay halı yıkama. Utku'yu arıyoruz. Selay halı yıkamaya halılarımızı veriyoruz. Misler gibi yıkatıyoruz. 0212 431 10 İstanbul Avrupa yakası. Halılar yıkansın, temizlensin. Kış ve soğuk havalar gelmeden misler gibi temizlenip evimize kadar gelsin. Yorulmayalım ya da dünyanın su parasını fatura olarak ödemeyelim, halılarımızı yıkatalım. Selay halı yıkama kampanyalı fiyatlar için 431-10-10 431-10-10.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hey, kim var orada dedik. Tabii ki Ömer var. Hava var Sinoplum.

0: Selvi diyor ki benim kocam mercimek çorbası. Selamün aleyküm Selda abla, 6 yıldır seni dinliyorum. İlk seher, adı Seher galiba, İlk kez yazıyorum demek istemiş. Memoş'tan Sema'ya gönderiyorum. Onun için gözlerine doyamadım istiyorum. Selvi, Ahmet Kaya, Oy Benim Canım şarkısını istemiş. Nereden okuyoruz mesajları? YouTube sayfasından. YouTube'a giriyoruz ve Radyo 2000 canlı yayın yazıyoruz. Radyo 2000'i dinliyoruz. Oğuz
1: olan konuşuyor. Siz yine Ankaralı Turgut'u dinleyin. Bol bol stresinizi atın. Öp de cebine koy.
2: Hello?
1: No.
0: Hilal Tekstil şu anda bizleri dinlemekteymiş. Ütücü Aliş'ten. Sevgiler, selamlar var. Sancaktepe'den Yalçın. Demir Grup Tekstil yoğun kalabalık. Seni dinliyoruz gümbür gümbür. Patronlarımız Mehmet Demir ve bütün çalışanlara. Mehmet Demir, selam olsun. Ayşe Karadeniz, horon havası istiyorum demiş. Gönüllerin sultanı sen varsın, pamuk şekerimsin. Eski çalıştığım yerde dinlemiyorlardı.

0: pişman gelin. Ama
1: Hilal Tekstil, Ali Ekber radyo ile çok oynuyormuşsun. Aman aman Kezban gelin. Aşk olsun. Ben geliyorum Kezban gelin. Mustafa diyor ki Mehmet Balaman Yaralı Gelin eserini bizim Kenan'a istiyorum demiş. Tamam, hazırladım, türkü saatine geçiş yapacağız. Fındık Güzeli Hatice aramızda, benim herifi istedi, dinlettik. Mevlana Tekstil Gül aramızda. Servan Tekstil aramızda, Engin Nurşani'den bir şarkı istiyorum demiş. Evet, türkü saati başladı. Türkü istekleri gelsin.

0: Hani bizim zamanımızda diye bir söz var ya, bizim zamanımızda bizi uyaran olmadı. Bir tek bir abimiz vardı, dedi ki arazi alın, araziye yatırım yapın, gelecekte kazanırsınız. Etrafımıza dönüp baktık, araziye yatırım yapan yoktu.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Biz ne yaptık? Çeyrek altın yaptık, bilezik yaptık, bir yerlere gelmeye çalıştık. Ama düşünün, şu anda 10 tane burma bileziğiniz var. 10 yıl geçti, yine 10 tane burma bileziğiniz. 20 yıl geçti, gene 10 tane burma bileziğiniz. Siz para katarsanız bu artacak. Ama arazi aldığınız zaman her geçen yıl değerine değer katıyor. 10 yılda, 20 yılda arsaya dönüştüğünde 10 katı, 20 katı değer kazanıyor. Yani bir 20 yıl öncesi ben arazi almış olsaydım bugün çok değerli bir arsam olmuştu. Bizi uyaran olmadı ama ben yeni nesil gençliği uyarıyorum. Özellikle sevdiği adama ya da sevdiği kadına gelecek vaat etmek isteyen bütün kardeşlerime sesleniyorum. Bakın, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de Silivri'nin yanı başında, Çorlu, Ergene, İğneler'de, mahallenin başında, yürüyerek mahalleye alışverişe gidebileceğiniz, çevresinde yapılar var, fabrikalara yakın, sanayiye yakın ve ne dedik? 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle, 33 yıllık Radyo 2000 güvencesiyle, ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Almak zorunda değilsiniz. Sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. 0 212 925 12 12. Servislerde yerinizi ayırtmak için, geleceğe imza atmak için bugün, şu anda kararınızı verin. Hayatta ne kadar erken yatırıma başlarsanız o kadar erken ilerler, o kadar erken zengin olursunuz. Ben çoluğumu çocuğumu kimseye muhtaç etmek istemiyorum. Ben gelecekte zengin olmak istiyorum. Ben sevdiğim kadını kimseye muhtaç etmek istemiyorum. Bu yüzden de yatırım yapmak istiyorum diyenler. Bakın, 5 yıl öncesi, 10 yıl öncesi Silivri'de 30 bin liraya, 40 bin liraya arazi alanlar bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Silivri yanı başı Ergene İğneler'de tam 400 metrekare. Kaderinizi değiştirmeye, kazanmaya hazır mısınız? Bakın, hızlı trenin çoğu bölümünün açılışı yapıldı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Çünkü hızlı trenle 25-30 dakikada Çorlu Ergene'de olacaksınız. Ve o zaman arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte dedik, Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak, Arnavutköy, Silivri alıp başını gidecek. Ve şimdi Arnavutköy'den yer almak mümkün mü? Sıra Çorlu'da, Çorlu Ergene'de bir yerde sizin olsun. Hadi kaderinizi değiştirin. 0212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925 1212. Hemen şimdi arayın.

Ayancıklı Muhammed'e yolluyoruz. Serhat Engin Noşani istiyorum demiş.

Ayşe Yıldız. Ben de ayancıklıyım diyor. Canım benim. Aynur Taşkıran'a selam yolluyoruz. YouTube'dayız. Radyo 2000 canlı dinle yazın YouTube sayfasına. Bizi dinleyin oradan. Kalpleri görelim, kalpleri.

0: 2000.
1: Reklam.
2: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 2011.
3: Müjde! Diyarbakır Ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895.
1: Reklam.

0: böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000.
2: Şimdi türkü dinleme zamanı.
3: Selda ile Sevgiye Yolculuk.
4: Şimdi Aşık Maksut Feryadi'den çok güzel bir türkü dinleyeceğiz ama küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hani altın birikimi yapmak isteyenler, kredi kartıyla altın almak isteyenler.
3: Tanıtıcı renk.
4: Sizlere sesleniyorum. Özeller Kuyumculuk'ta kredi kartına taksitle altın alabilirsiniz. Saatlerde özel indirimler var. Evet. Bir düğüne gideceksiniz, takı almanız gerekiyor ya da gelin alıyorsunuz, bilezik bir şeyler almak istiyorsunuz, kredi kartıyla taksitle ödeyebilirim, benim için avantaj olur diyorsanız, hanımlar güne gitmek yerine bir altın bilezik alıp taksitlerini ödemek sizin için çok daha avantajlı olabilir. Özeller Kuyumculuk kredi kartına taksit yapıyor altın satışlarında. 0532 712 2011 0532 712 2011 Esenler Emniyet Müdürlüğü karşısında.
3: Tanıtıcı reklam.

istiyorum. Hacer Ünal, Yüreğin Yansın, Aşık Mahsuni'den istiyorum dedi, dinlettik. Cavit Karabey isteği var. Bu isteği kim istemişti bizden? Bu arada Sultan Gazi'den Tır Şoförü Bülent, Ardahanlılar için bir türkü istiyorum. Esra Selcan, Eyvallahım Olmaz istiyorum. Gazi Osman Paşa Poyraz Tekstil, İbrahim Tatlıses, Fırat'ın türküsünü istiyoruz. YouTube sayfamızda Çağdaş Bektaş, Adana'dan Semra Bektaş, sizleri çok seviyorum demiş. Selvi'den canım eşim Dursun Kaplan'a, Hasan Karakaya, selamlar sevgiler yolluyoruz YouTube'dan.

abla benim mesajımı hiç okumuyorsun demiş. Reşitcan, Ok Meydanı bizim tekstil. Selamlar yolluyoruz. Özen Ütü Paket'e selamlar. İbrahim Tatlıses, Leylim Ley istiyoruz demiş. Tır şoförü abla, Zara'dan Leyla istiyorum, Bülent. Abimin doğum günü bugün demiş lütfen. Fırat Taş Yürek ama başka bir şey yazmamış. Başkan Ütü Paket'ten selamlar. Usta başımız, canımız, kanımız Bekir Memiş armağan olsun. Onu çok seviyoruz demiş.

Var tabii bu duyguları yaşayan, çok sevdiği halde ailesinin baskısıyla, ailesinin isteğiyle sevdiğinden vazgeçenler var. Şimdi onlar sevmediği bir insanla mutlu olmaya çalışırken aileleri ne kadar mesut, sormak lazım değil mi? Diyor ki Selda Hanım, kolay gelsin. İsmi olmayan atölyemize, ismi olmayan atölyenizi severim. Bir şarkı armağan eder misin? Kahraman Ülkü'den, Şeker'den Oğluma.

saatler 17.49. Daha paydosa var ama bugün İstanbullular iş yerinden erken çıksın diye bir not var. Bizim işçiler hariç. Diğerleri evet erken çıksın. Bizim işçileri Özkan götürür değil mi? Şimdi özellikle genç kardeşlerime, tekstilci kardeşlerime seslenmek istiyorum. Hepimiz hayatta bir şeyler yapmak istiyoruz. Pek kolay değil. Zaman zaman cesaret edemiyoruz. Ama bir yola çıktığınız vakit Allah yardım ediyor. Şimdi bugüne kadar altın, döviz bir şeyler biriktirdiniz ama hayallerinize kavuşmanız imkansız. Bunun için ne yapmak lazım? Bunu ben söylemiyorum. Bakın yatırım uzmanları ya da zengin olanlar hep söylüyor. Elinde altın ya da döviz tutmuyorlar. Hemen bir yatırıma çeviriyorlar ya da ticaret yapabiliyorlarsa ticarete döküyorlar. Bakın size 400 metrekare bir arazi. Silivri sınırlarının yanı başı. Silivri bitti. Ergene iğneler yani Çorlu'da bu yerler var. Mahallenin başında yani yürüyerek mahalleye gidebileceğiniz şahane bir lokasyonda fabrikalara yakın, sanayiye yakın. Üstelik tam 400 metrekare bağ bahçe yapabileceğiniz, hafta sonları gidip piknik yapabileceğiniz, yazın bağ bahçe yapıp organik sebze meyve yiyebileceğiniz bir yerde. Ve burası şu anda 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Tamamı 599 bin lira ama biz diyoruz ki 199 bin liranı getir, kalanını ayda 20 bin lira sabit taksitle öde. Faiz yok. 20 ay vade yapıyoruz. Bir kuruş faiz almıyoruz. Şimdi elinde birikimi olup bu yerleri görmek isteyenler ücretsiz servislerimizde yerinizi ayırtın. Gelin yerlerimizi görün. Bir çay kahve için beğenirseniz alın, beğenmezseniz tanışmış olalım. Şimdiye kadar bizi dinleyip yer alanlar bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Yarınlarınız adına yatırım yapmak istiyorsanız acele edin. 0-212-925-12-12 925-12-12. Kimse oturduğu yerden bekleyerek hayallerine kavuşamaz. Yastık altı, döviz, altın biriktirerek hayallerinize kavuşamazsınız. Evet, bir güvenceniz olur ama hayallerinize ulaşamazsınız. Zengin olmak, daha çok kazanmak, paranızı 10 katı, 15 katı değerlendirmek istiyorsanız, bakın siz 20 ay taksit ödüyorsunuz ve 2 yıl içerisinde 2 kere maaşınıza zam geliyor, 20 ay sabit taksitle ödüyorsunuz. Ayda 20 bin liraya hangi yatırımı yapabilirsiniz? 199 bin liraya 2 bilezik alabilirsiniz. Biz size yarım dönüme yakın arazi veriyoruz. Anneler, evlatlarınız için bir adım atın. Kadınlar, sesinizi çıkarın. Eşlerinizi yatırıma yönlendirin. Yuvayı dişi kuş yapar. Evet, 199 bin peşinatla ayda 20 bin lira taksitle mahallenin yanı başında tam 400 metrekare. Arayın, kaderinizi değiştirin. Arayın, evlatlarınıza gelecek olun. 0212 925 12 12 925 12 12. Tanıtıcı reklam.

Bitme vakti geldi. 17.56 saatler. Ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Benden sonra Radyasyon Kerem'le Deli Saatler başlıyor. Sakın bir yere gitmeyin. Radyasyon Kerem'i mutlaka dinleyin.

0: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 20 11. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000.

0: Yapsa olmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapsın. Yani, mahalle sarayla oynuyor. Yani bizim mahalle gelmesin. Evet. Ben, biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyorum. Gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona karşıyız ama.
1: Radyasyon Show.

14 Ekim 2026 günlerden çarşamba. Herkes hoş geldi. Sefalar getirdi efendim. Abladan mikrofonu devraldık. Saatler 20'ye kadar buradayız. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yağmurlu değil mi hava? Vallahi bile yurdun genelinde büyük bir yağış olayı söz konusu. Yağsın be. Valla barajlarımız da olsun. Toprağın suya ihtiyacı var. Bizim suya ihtiyacımız var. Durum bu dostlar. Ablamıza teşekkürler, sağ olsun, var olsun. Saatler 20'ye kadar buradayız. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Oo, mesaja gelmiş. İstanbul felç. Neredeyse sel var demişler. Trafik berbat. Allah yardımcınız olsun. İstanbul'un trafiğinin bu hani illaki bir sel olmasına gerek yok. Yere bir bardak su dökün bakın ne oluyor. İstanbul'da böyle maalesef. Değerli dostlar. O halde ne diyoruz? Program başladı ve şöyle güzel şarkılarımızdan iki tane gelsin. Ardına buradayız efendim. Herkes bir kez daha hoş geldi. Radyasyon Show başladı. Radyasyon.

Tamam tamam, sen birazdan gel, sen birazdan gel. Aleyküm selam efendim. Bakalım, ben Emrah Kaptan. Şu anda Sarıyer'deyim. Arabayla selin üzerinde yüzüyorum. Hakikaten mi Emrah? Ya Emrah, bir video atsana bakayım kanka ya. Vallahi çok merak ettim. Bugün yayını bunun üzerine yapalım o zaman, tamam mı? İstanbullular, videolarınızı bekliyorum efendim. Çok yağmur varmış. Bayağı bir iki tane geldi sosyal medya üzerinden bana, tamam. WhatsApp üzerinden de gönderin. 3 saattir yoldayım. Buradan trafikte olan Sinoplu topraklarıma selam yolluyorum demiş. Sadece Sinoplulara mı gelsin? Bütün İstanbul trafiğine de ben armağan edeyim hadi. Ben demiş kimseye de şarkı armağan etmiyorum. Eyvallah kardeşim. Ama ben sana armağan edeceğim. Tamam mı kardeşim benim? Selam olsun sana, hayırlı yolculuklar, ne diyeyim. Ne kadar hayırlı bilmiyorum ama. Yani bizde mesela böyle şeylerden nemalanmak var, biliyorsun. Yani kötü bir şey olmasın. Efendime söyleyeyim. Veyahut da hani böyle meselelerde beterin beteri var diye kendimizi bir şekilde avutuyoruz. Doğru mudur? Eyvallah. Ama yani İstanbul gibi bir yerde 2026'nın Avrupa'nın başkenti dediğimiz İstanbul'da da tabii ki bu yağmur sonrasında oluşan sahnenin, bak bak video geldi, dur bakayım. Hakikaten adam haklı ya. Vallahi billahi. Şu anda izliyorum da. Abi gök kapkara olmuş ha. İnanılmaz. Tabii siz şu anda İstanbul'dasınız. İyi ki orada değilim. Yani iyi ki orada değilim vallahi.

benden istek istemiş. Değerli kardeşime selam olsun. Dur tamam. Vallahi ben de böyle bir şeyim ya. Bugün acayip soğudu. Her zaman bulunduğum işte odada ya stüdyo kıvamındadır. Hep böyle sıcaktı. Ama bugün bir soğudu abi. Böyle kendimi de bir garip hissediyorum. Şu odanın soğuk atmosferine alışayım. Ona göre yapacağız bir şeyler efendim. 540-606-2000 WhatsApp'tan ulaşın. İki şarkı gelsin. Sonrasına buradayım tamam mı? Ayrılmayın.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Radyasyon Show.
1: Emin Tekstil dinlemede selam olsun efendim. Emin Tekstil'e, çalışanlarınıza, ekibinize buradan sevgiler, saygılar efendim. Yani keşke donatlet falan dikseydiniz de işimize yarardı en azından. Selam olsun efendim. Selam.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Çok ufaktan çıtlatalım. Dostlar, Çorlu Ergene iğneler. Sürekli anlatıyoruz. Bakın burada dev bir kampanya var. Konum itibariyle yer mükemmel. Bu imkanları değerlendirin diyoruz. Burada 199 bin peşinatla toprak sahibi olabileceğiniz bir fırsat sunuyoruz sizlere. 199 bini veriyorsunuz, tapunuzu hemen alıyorsunuz. Ne kadar peki boyut olarak? Tam 400 metrekare. Neredeyse yarım dönüm. Konum itibariyle nasıl bir yerde? Hayal edin abi veya abla. Mahallenin tam karşısı. İmar çizgisinde, elektrik su tam dibinize kadar gelmiş. Ana yolun hemen yanı başında. Yani konum itibariyle efsane bir yerde 400 metrekarelik topraklar sunuyoruz sizlere. Dediğim gibi 199 bin peşinatı var, tapunuzu hemen veriyoruz. Geri kalan kısmını da 20 ay vadelendiriyoruz. Vade farkı, faiz, ara ödeme istemiyoruz. Sabit fiyat garantisi veriyoruz. Aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. Toplamında da 599 bin ödemiş oluyorsunuz dostlar. Neredeyse 2 sene taksitlendirme yapıyoruz. Vade farkı da koymuyoruz. Şimdi ben numarayı vereceğim. Sadece bir kere çağrı bırakıyorsunuz. Servisteki yerinizi ayırttırabilmek adına. 0212-925-1212. Bu numaraya çağrı bırakın hemen. 0212-925-1212'den çağrı bırakıyorsunuz. Servisteki yerinizi ayırttırıyorsunuz. Biz götürüyoruz sizleri VIP araçlarla. Yerleri gösteriyoruz, gezdiriyoruz. Aynı şekilde alsanız da almasanız da geri getirip bırakıyoruz efendim. Bu fırsatı değerlendirin. Niye? Kazanmak için. Bu fırsatı değerlendirin. Neden? Evlatlarınız yarın öbür gün rahat etsin diye. Yine aynı olaya geleceğiz. Diyorum ki ben kaç gündür, şu anda durumu zorda olanlar, para ihtiyacı olanlar, bankaya gidiyorsunuz red veriyorlar. Herhangi bir arkadaşınızdan borç alamıyorsunuz dedi. Arkadaşlarınızda da yok maalesef. Yoksa verirler biliyorum. Yoksa verirler yani. Veyahut da kimseye muhtaç olmak istemiyorsun. Kendi derdimde ben kavrulurum diyorsun değil mi kendince? Bundan 2 sene önce veyahut da 1 sene önce bizim yapmış olduğumuz yine bu kampanyalardan faydalansaydınız bugün bu durumda olmazdınız. O zaman da ne yaptık? Kula gargası yaptık. Dedik ki aman falan. Bak o zaman da alsaydın şu anda en az 3-4 milyon paran vardı cebinde. Toprak sana böyle kazandırır çünkü. Şimdiki arazi ne kadar? 599 bin. 199'u peşin, geri kalan kısmını 20 ay vadelendiriyoruz. Aylık 20 bin lira ödüyorsunuz. Bak imkana bakar mısın? Kaç metrekare? 400 metrekare. Hatta o dönemde aldığın araziyi satıp cebine paranı tutup borcunu harcını ödeyip altına araba dahi çekip bir de bu kampanyadan bile faydalanabiliyordun ya. Yani. Toprak böyle bir imkan sunar kardeşim sana. O zaman nasip olmadı. Dönem bu dönem. Hani diyoruz ya o gün bugün. Dostlar o gün bugün. Bu imkanı değerlendirin. 0212 925 1212 numaralı telefondan bize ulaşabiliyorsunuz. 0212 925 1212 hayırlı uğurlu olsun.
0: Tanıtıcı reklam.

Ve devam ediyoruz. Sıradaki şarkıyı Vira Promosyon ve Baskı ailesine armağan ediyoruz. Vira Promosyon ve Baskı ailesi severek dinlemekteyiz demişler. Vira Promosyon ve Baskı, doğru mu okuduk? Ailesine buradan selamlar efendim, sağ olun. Başka Osman abim göndermiş. Osman abi demiş ki ezan vakti, eyvallah. O saatinde zaten geldi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden hem Müminin 24. ayeti göndermiş bana, sağ olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarınızdan böyle bir durum duymadık demiş. Evet, sağ olsun Osman abiye, teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Evet. Oo, bu ne ne olmuş? Eyvah eyvah eyvah, suya baksana. Valla İstanbul, hakikaten ne oldu İstanbul'a ya? İstanbul'dakiler, değerli dostlar, şişme botunuz yoksa çıkmayın dışarı. Valla eyvah. Çok kötü abi ya. Valla çok kötü, felaket derecede. Yani kaldırımlardan mesela üst seviye, atıyorum duvar var. Duvarın hemen arkasında efendime söyleyeyim bir bahçe var veya da park var. Oradan akan su var. Size yemin ediyorum. Hani böyle filmlerde falan görüyoruz ya, itfaiyenin su alanı var. Böyle cadde kenarlarında. O patlayıp böyle tazikle dışarı akıyor ya. Aynen öyle şeyler olmuş İstanbul'da. Hilal Tekstil'den Yozgatlara selamlar. Hilal Tekstil'e selam demişler. Tamam, sağ olun. Eyvallah. Bugün yayın niye böyle, ben anlamadım ya. Yok, Hilal Tekstil'le alakası yok. Bugün niye böyleyiz biz? Bakın samimiyetimle söylüyorum. Ben de bir abondene halindeyim. Yani böyle bir dumur pozisyondayım. Niye öyle oldu? Oğlum bize ne oldu bugün? Hava bir karardı, dünyamız karardı, yemin ediyorum. Burada da öyle, burada da öyle. Yani burada da dün gece felaket bir yağmur yağdı. Fırtınalar falan ve ağaçlar eğildi kalktı, eğildi kalktı, böyle bayağı korktum. Gök burada İstanbul'daki gibi de gürlemiyor ha burada gök. Yani biri Zeus'a ne diyorsa artık. Abi. Güm. Nasıl süresi biliyor musun? Buraya ilk geldiğimde böyle bir yağmurlu hava falan oldu. Böyle bir hava karardı vesaire falan filan. Bir de açık alan, buradaki yüksek binalar 3 katlı abi. Gökyüzünü görüyorsun. İstanbul'da gökyüzünü göremiyorsun ki. Zaten İstanbul'daki bu iklim olaylarının saçmalamasının en büyük sebebiyeti çok yüksek binaların olması, hava sirkülasyonunun sağlanmaması. Hava sirküle edemiyor kendini. Ama burada gönül rahatlığıyla abi denizden alıyor, atıyor İzmir'e, İzmir'den geliyor, Bodrum'a gönderiyor, Antalya'ya gidiyor. Hava dolaşıyor yani. Hava burada dolaşıyor da. Sen Esenler'den Güngören'e oradan arabayla gidemiyorsun. Ulan bir gök gürlüyor, bir şimşek çakıyor. Size yemin billah diyorum, dedim ki bomba attılar. Neyse, dedim ki hani biz İstanbul'da böyle gök gürültüsünü falanı filanı, böyle mesela sabahtan akşama kadar yağmur yağar, iki tane gök gürültüsü patlatır. Abi her gök gürültüsü öyle olur mu ya? Sonra gittim bakkala, dedim baba burada, dedim ne biçim gök gürültüsü var dedim. Oo, onlar ne ki diyor bana. Tam bizim yüreğimiz ağzımıza geldi. Daha fenaları da var falan dediler. Harbiden sonra alıştım ama, öyle söyleyeyim. Vallahi enteresan. İstanbul'a da okul bahçesi mi orası? Anladım. Oo, büyük sıkıntı. Neyse. Şimdi belediye kızar mızar. Der ki şimdi yağmur olayı ben ne yapayım? Enteresan olaylar. Neyse abi, devam edeceğiz. İstanbul'dan fotoğraflar gelebilir. Trafikten fotoğraflar, videolar gelebilir. Nerede olduğunuzu söyleyeyim mesela. Trafikte bulunanlar, efendime söyleyeyim, nerede kaldınız bana onu atabilirsiniz. O fotoğrafı atın. Yani en azından bir anımız olsun dostlar. İstanbul'da belki orada değilim ama sonuçta ya arabanızdayım ya da telefonunuzda, kulaklığınızdayım. Bir yerlerdeyim yani, yanınızdayım. Nerede babam şarkım? Dur. Geliyor. Nerede?
şarkıyı tutup atamadım. Tamam, bu gelsin ya. Hazır, son 2-3 ver bakalım.

0: Mesut Show.
1: Devam ediyoruz efendim. Valla haberleri daldı mı? Her yerden. Ha bu arada mesajlar geliyor tabii ki. Yarın okullar tatilmiş. Güzel. Yerinde karar yani. Güzel güzel. Bizim orası felaket yağmurlu. Bir yağmurlu havada iç dinlenecek bir şarkı lütfen. Efkarlı olsun. Başım dumanlı biraz demiş. Eyvallah efendim. Yani ben insan değil miyim? Kötü müydü efendim? Şu anda evde kulaklıklar dinliyorum. Aşırı rüzgardan elektrikler gitti ve otobanın hali. Of. Bakayım. Hakikaten çok enteresan ya. İnanılmaz. Gülcan makinede trafikle yağmurla işi yok Gülcan'ın. O da fotoğraf göndermiş, sağ olsun. Eyvallah dostlar, devam. Şey çalalım mı? Güne yakışır şarkı. Yağdır Mevlam su. Yağdır. Bir saniye. Yağdır Mevlam su. Evet. Coşkun Sabah, bir de Zeki Müren var. Bakayım bir Coşkun Sabah abi. Bir gelsin. Allah Allah, vallahi çok güzel he. Yalnız bir dakika durun bir. Tamam. Açacağım. Efendim radyolarınızın sesini bir tık daha açın, ricamdır. Tamam. Yağmur yağar ya, niye bu kadar yağdı? Yağmaz, yağdır Mevlam su. Ya bizde de bunun ortası yok abi ya. Hep şey istiyoruz mesela. Yani bize yetecek kadar. Kardeşim bu yağmur olacak, tabii ki olacak. Yani bir tek yağmur bizde yağmıyor. Değil mi? Adamlar tsunami görüyor ya. Düşün yani. Bir tek bu yağmur bizde mi oluyor? Hayır. Tamam, belki altyapılarımız eksik olabilir. Senlik bir şey değil ki. Sen arabanla seyahat ediyorsun. Belki bakmışsın araban son model, değil mi? Yağmur alıyor mu araban? Hayır. Onun önlemi alınmış. Camdan su giriyor mu arabanın? Girmiyor, değil mi? Önlemi alınmış. Silikonlar falan çekilmiş. Ama bakıldığı zaman işte maalesef ki yağmur yağdığı zaman İstanbul'da belli sıkıntılar yaşanabiliyor. Başta trafik kilitlenebiliyor. Yapacak bir şey yok. Yani bunun önüne geçilemiyor maalesef değerli dostlar. Neden? Çünkü nüfus çok kalabalık. Çok kalabalık. Yani ben eksildim oradan, eyvallah. Allah kurtulmayı nasip eylesin, ne diyeyim. Şimdi açın efendim radyonuzun sesini, keyif alacaksınız bu şarkıdan. Son 2-3 ver bakalım.

Ya tamam, her şey iyi güzel bereket ama çile abi. Kadir Çolak göndermiş. Kadir, senin arabanın büyük bir ihtimal gemi özelliği de var. Kayık özelliği. Ve senin araba bildiğin reisin takası olmuş kanka. Ben değilim ya. Ama Kadir vallahi halinden memnun yani. Başka? Of Kerem abi of. Çok canım sıkılıyor diye yazmış. Tamam soralım, neden canın sıkılıyor? Derdini söyle, derman olayım. Hele sen bana gel, ilacını bulayım canım benim. Neymiş efendim? Sorun ne? Sorunu yazın, çözmeye çalışalım. Başka var mı? Eyvallah. Yine yağmur, yine İstanbul. Abi bu Red Bull'a bu. Ha, bizim Şerafettin göndermiş. Şerafettin. Tamam, şimdi hatırladım. Şerafettin. İyi akşamlar Kerem Bey demiş. Trafikten bir fotoğraf göndereyim size. Maltepe'de Fındıklı yol, Fındıklı'ya yol açsınlar. Da eve gidelim. Kaldık arabanın içerisinde. Bu havada ancak Yunus Bülbül'den Ah Şu Kadınlar adlı şarkı gider. Bu şarkıyı tüm trafik çilesi çeken, başta İstanbul olmak üzere, hepinize armağan ediyoruz. Bütün radyo ekibinin dinleyenlerine gelsin demişler. Evet, bu abimizin bildiğin aracı da yani şu anda şişme bot. Vallahi şaka yapmıyorum ya. Acayip ya. Bir de tünele giriyor değil mi? Tünel girişinde bu. Eyvah eyvah. Vallahi eyvah eyvah. İnşallah araçlarınız bozulmaz. Ya bu trafikte özellikle böyle egzoza kadar çıkan, yani yoğun su olan trafikte sakın kontak kapatmayın. Kontak kapatırsanız bitti abi, geçmiş olsun. Hiçbir şey yapamazsın yani. Arabanın motoru elma fissemavati bin kulli ya hacı foş. Gider ya. Benden söylemesi. Yine hani akşama özgü şarkılar. Eyvallah. Devam ediyoruz.

Valla dünyanın en zoru şey insanla uğraşmak. Hep söylüyorum. Allah insanla uğraşıcı işleri, tabii ki bütün ya işler insan için değil mi? Eyvallah. Ama birebir muhatap eylemesin inşallah. Vallahi billahi yemin ediyorum, ben çağrı merkezindeki çalışanlara büyük saygı duyuyorum. Çok zor iş yapıyorlar. Vallahi de billahi de çok zor iş yapıyorlar. Bakın net söyleyeyim size. Allah onlara yardım etsin. Onlara küfür ediyorlar, onlara kötü kötü konuşuyorlar, onlara böyle ukala ukala davranıyorlar. Çağrı merkezindeki elemanlardan bahsediyorum. Yani onları ben çok iyi anlıyorum. İnanın 3-5 kuruş maaşa, işlerinden kovulmamak amaçlı gıklarını çıkartmıyorlar abi. Çünkü karşı taraf onlara küfür dahi etse adamlar susmak zorunda kalıyor. Lütfen düzgün konuşun falan filan dedikçe karşı taraf, hani telefonun diğer ucunda ya, daha da fazla yükleniyor, daha da kötü şeyler söylüyor. Bak şimdi az önce ben şimdi mesela kendi e-ticaret sayfamın hem çağrı merkezi elemanıyım, hem sahibiyim, hem kargolayanıyım, hem reklam sorumlusuyum. Yani amelesiyim yani. Müşterinin bir tanesi adres yazmamış. Bak adres yazmamış. Adresi de şöyle, sadece tarif etmiş yani. Tamam. Aradım müşteriyi. Abi ulaşılamıyor müşteri. Aradım ulaşılamıyor. WhatsApp'tan yazdım. Geri dönüş yapmadı. Bugün bana yazıyor. Diyor ki ürünler de gözlerimiz yollarda kaldı. Ya diyorum ki beyefendi, ben sizi aramışım, bakın WhatsApp'tan yazmışım vesaire. Niye peki bunları yaptın diyor. Diyorum ki adresiniz eksik. Bu adrese gitmez. İl yazmamışsın, ilçe yazmamışsın. Bilmem ne yolu 8 kilometre sonrası fabrika yazmış. La kargocu nereden bilsin? Yani kargocuya malum mu oluyor? Dedim ki böyle yazmışsınız. İnanmadı bana, attım. Tamam dedi, ben her yeri böyle yazıyorum, herkes bana getiriyor dedi. Seninle ayrıcalığım var dedi. Şimdi kaşınıyor. Yani dayı dedim, benim bir ayrıcalığım yok, senin de bir ayrıcalığın yok. Yani ama beni burada herkes tanır. Baba biz seni burada tanımıyoruz. Yani sonuçta mesela kargo yazarken kargo şeyi, sistemi soruyor. Mahalle ne? Mahalle yazıyorsun. Kapı no ne? Kapı numarayı yazıyorsun. Daire ne? Daire. Bunların hepsi seçenek. Bu seçenekleri doldurduktan sonra kargon çıkıyor. Yok abi anlatamadım adamı. Ulan kabahatli ben çıktım mı? Bir de kapatırken şey diyor. Saçma sapan iş yapıyorsun. Parasını geri iade ettim. Ürünü de göndermiyorum. Ya Allah aşkına ben nasıl para kazanacağım bilmiyorum. Bu nasıl bir şey? Sonra beni arıyor, niye ürünümü iptal ettin diye. Diyorum ki kardeşim biz seninle anlaşamıyoruz. Şimdi kargoyu göndereceğim, ücretsiz kargo. Allah razı olsun, kargo ücretlerimiz de çok da ucuzdur. Yani 350-400 liraya falan çıkıyor. Gitti kargoyu bulamadı ya. Bana tekrardan geri geliyor. Bu sefer geri gelme parasının yarısını istiyorlar. 1000 liralık malzeme satmışım, 600 lira kargoya para ödeyeceğim. Düşünün yani. Hiç işin içerisinde yokken. 10 tane böyle satsan 6000 lira yapar. Yani inanılmaz bir şey ya. Ondan sonra ne biçim esnafsın falansın yav kardeşim, sen adres yazmaktan ziyade, bak adres yazamıyorsun, sen balık nasıl besleyeceksin lan? O yüzden dedim sen balık besleme. Akvaryum işi yapıyorum bu arada. Sen dedim balık besleme. Kızdı, neler söyledi. Seni dedi işte patronla şikayet edeceğim. Dedim ulan patron benim zaten. Benim ya. Patron da benim. Bize çağrı merkezi eleman da benim. Kargolayan da, bir kargoyu ben getirmiyorum. Yani geri kalan hepsi dedim benim. Ben yani. Allah dedi belanı versin dedi, yüzüme kapadı. Yemin ediyorum zor. Bak vallahi de billahi de çok zor. Neyse devam edeceğiz efendim. Şöyle bir şarkılarımız gelsin. Nerede abi? Bu değil. Bu da değil. Allah, heh, buldum. Tamam. Son 2 3 ver bakalım. Radyasyon Show.

0: 99 bin peşinatla sizleri toprak sahibi yapıyoruz. Çok dikkatli dinleyin, kısaca anlatacağım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Dostlar, yer Çorlu Ergene İğneler. Burası tam mahallenin karşısında, yolun kenarında zaten. Elektrik, su bu arazinizin önüne kadar gelmiş. Bunun yanı sıra imar çizgisinde. Çok kazandıracak topraklar, çok kazandıracak araziler. 400 metrekare, neredeyse yarım dönüm. 199 bin peşinatla sizin oluyor. 199 bin peşinatla. Toplamında 599 bin ödüyorsunuz. Geri kalan kısmı ne olacak peki? 20 ay vadelendiriyoruz. Vade farkı faiz almıyoruz. Ara ödeme istemiyoruz. Sabit fiyat garantisi mevcut. Banka yok. Elden ödeme. Aylık sadece 20 bin lira efendim. 20 kere 20 bin lira sabit fiyatla. Zaten toprak senin. Tapuna hemen bu peşinatı teslim ediyoruz. Artık toprak senin. Olay sende yani. Yatırımını yapmış bulunmaktasın. Geri kalan kısmını 20 ay vade, aylık 20 bin lira, faiz vesaire yok kardeşim. Çok fazla arayan var, çok fazla gelip alan var. Gelen bir tane değil, iki tane, üç tane alıp gidiyor bu kampanyada. Hızlı olan alıyor abi. Yapmanız gereken tek şey çağrı merkezindeki arkadaşımıza serviste yerinizi ayırttırmak. Kaç kişi geleceksiniz? 3 kişi mi? VIP aracımızda 3 kişilik yeriniz hazır kardeşim. 4 kişi mi? 4 kişilik hazır. 0212 925 1212'ye çağrı bırakın. 212 alan kodu, 925 1212'den çağrınızı bırakıyorsunuz. Çağrı merkezine randevu oluşturuyorsunuz. Alsan da almasan da, hani götürüyoruz ya, almadın diyelim, olabilir. Geri getirip aynı noktaya aynı memnuniyetle bırakıyoruz efendim. 0212 925 1212'ye çağrı bırakın. Çok kazanmak isteyen, büyük yatırım yapmak isteyen. Bakın, bundan 3 sene 4 sene öncesinde yine böyle bir kampanyayla 60 bin liraya taksitle toprak alan bir kardeşimiz bu sene başında 6 milyona sattı. Bildiğim bu yani. Birazcık daha bekleseydi 7-8'e okuturdu o toprağı. Şimdi geçen sene aynı şekilde 650 bin liraya toprak alan bir arkadaşım, yine radyo 2000'den alıyor, bugün 1 milyon 800 bin liraya satıyor. Geçen senenin sonu hatta. Hatta ne geçen senenin sonu? Bu sene içerisinde 6-7 ay falan oldu. Düşünün yani. 6-7 ay falan oldu yani. 650 bini aldı, 1.800'e satıyor abi. Paraya bakar mısın? Yani imkan böyle bir imkan. Yapmanız gereken tek şey 0212 925 1212'den ulaşmak. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam.

0: bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.
1: Burada valimize sesleniyoruz. Bu radyasyona karşıyız.
2: Radyasyon Show. Radyasyon Show devam ediyor.
3: Yavaş yavaş bitirelim. Dostlar, bana ayrılan süre bu kadar. Yarın yine aynı saatte buralarda olacağım. İstanbullular dikkat edin, tamam mı? Dikkat edin, trafik yoğun. Zaten yavaş gidiyorsunuz. Allah kurtarsın. Adana'ya da buradan selamlar. Adana sıcak değil mi? Ya sıcak. Ne güzel. Kışın da soğuk olur orası. Gidek gidek kah gidek. Adana'ya kah gidek. Yarın bununla giriş yapalım yayına. Evet. Dostlar, yarın görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.

0: aşk acısı çekene, aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, vatan hasreti çekene, tek ilaç
1: 90.6 Radyo 2000.

Aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç. 90.6 Radyo 2000.

0: Aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç.
1: 90.6 Radyo 2000.

gül acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız bir kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi. Zehir etti gençliğimi.

0: kitabımda kalleşlik yoktu.
1: Aşk acısı çekene, aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, vatan hasreti çekene, tek ilaç.
2: 90.6 Radyo 2000.

Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor şu yabancı, bomboş dünyada.

keşke seni görmeseydim. Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor. Keşke seni sevmeseydim.

0: İçinizdeki gürültüyü susturmak için, açın radyonuzun sesini.
1: 90.6 Radyo 2000.

kadar. İtirazım var bu sonsuz kedere. Feleğin sillesine, hayatın cilvesine.

Aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç 90.6 Radyo 2000.